Sınsalı paydın, kaca be kadın, o amare tong tong ma çatı. O ani kaytor, ni ni mu chung tay por kucung bay, tuluk dihasuk bay pantor.